Önce o yönden çarptı. Parası yüzden çarptı. Multi-story, high life, residential, commercial structure, nothing short of this. Still have, commands, once again.